Şiravudini Ey o kese Ya maudini su O bitti sevu O bitti sevu Ha O sorunu fonu